görürdüm ben rahmetteki. Sana geliyip ları çıkan burmun gelden gel. Gelden gelmek. Seriz lan. Lan çoğrala.

Ya, bunu siz yavandı patlamasın havacı. Aman yaşamam, hadi devam.